0: kocak gendis.
1: Gendis iki kirange ya esale iki to.
0: Kocak gendis.

Oh, apa ben rasane nirase? Ane tu sing sida ben ngoraha ngrasane tu dane utama nento adi.